unutmadım. Hiç, hiçbir şeyi sana değişmedim. Her şey hala sen. Hep sevdim seni, hep seni sevdim. Arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşı.

sevdim, arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşılaşırsak seninle, gözlerin gözlerime eğer değerse, zor gelir bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter.

0: en sevimli musiğinin radyo eferinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yap.
1: 557 99 40

yine salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar.

içimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

avukat zamanı yüzümü tıraştırdım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

küler bir hal etmiş. Koymayım musikini kim düşe bir ağır eline. Düşmesin her yetenin çengü defütar eline.

Bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil. Hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni. Bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

son hasretim. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzünü hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titrediğim insan kalbi senin göğsünün içine takılı olanıdır.

Anası bana bir oğlancık doğurdu. Kaşsız sarı bir oğlan. Masmavi kundağında yatan bir nur topu üç küle ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'mda. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı. Bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım, kadınım benim.

gece canımız yanar. Sene derdi yaşadanlar cezasını çeker gönül. Cezasını çeker gönül.

0: დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
1: 2017-ci ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

Ele bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenneleri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan ve Gürcü dilində informasiya elde etməyiniz üçün her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candandan bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

Böyle bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleri, ulduz falı barədə məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olur.

O istese varım yokum her şeyim onun. O istese bu can feda bir bakışım.